Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam.
1: Kimisi deniz manzaralı, kimisi şehir merkezinde, kimisi bahçeli bir ev ister. Ama herkesin ortak isteği ne biliyor musunuz? Şubeye gitmeden mobilden kolayca başvuracağı bir konut kredisi. E tabi, onu da birlikte yaparız.

0: Reklam. Öncelikli yayın. 1-1-2.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıcıkta. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bloomberg GT Radyo.

RKT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg RKT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: E-Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Reklam. İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.

0: Öncelikli yayın.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam.
1: Kimisi deniz manzaralı, kimisi şehir merkezinde, kimisi bahçeli bir ev ister. Ama herkesin ortak isteği ne biliyor musunuz? Şubeye gitmeden MOBİ'den kolayca başvuracağı bir konut kredisi. E tabi, onu da birlikte yaparız.

0: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
1: Türkiye Finans Günlük Hesap'tan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Bloomberg TT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
0: Reklam.
2: Kamu spotu.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
4: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Kamu spotu.
1: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
2: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
3: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
4: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam.
1: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

Yeah. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

de kimseyi sevemem. Saldım kendimi

kendimi gecelere veremem. Yok, bu gecede kimseyi sevemem. Saldım kendimi bilemem. Yok, benden sana daha yok.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
0: Reklam.
3: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Aslında hikaye şöyle. Herkes sevdiğinin kahramanı olmak ister. Her şey sevgiyle ilgili. İnsan sevdiğini arar her zaman. Yollarda, sokaklarda, evlerde, her yerde.

0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Bloomberg ET Radyo. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Öncelikli yayın.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg ET Radyo.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
0: Reklam. Öncelikli yayın.

0: mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Kamu spotu.
3: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
4: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyorum.
5: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde. Gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
6: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
7: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Haber KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Kimisi deniz manzaralı, kimisi şehir merkezinde, kimisi bahçeli bir ev ister. Ama herkesin ortak isteği ne biliyor musunuz? Şubeye gitmeden mobilden kolayca başvuracağı bir konut kredisi. E tabi, onu da birlikte yaparız.

Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg ET Radyo.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
2: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: diyorlar, söz veriyorlar, gidiyorlar, geleceğim diyorlar, gelmiyorlar. Ya bu tarafı da var olayın.
1: E tabii yani bizim şeyimiz farklı, bilmiyorum, kültürel olarak yani. Söz verdim gidememci varız biz mesela, atıyorum çalışıyorsun, maaşın bu kadar. O öyle değil yani, kaba bir şey söylemek istemiyorum yani. Biri diyor ki ben sana 5.000 lira daha fazla veririm. O an yani çocuk nerede, o an gidebilir evden. İşte oturan bir sistem tutturmak çok zor tabii ki. Oturmuş çok bir zor. Sistem tutturmak.
0: Yani. O zaman da işte her gelenin bir dili oluyor. Bir alışkanlığı oluyor.
1: Tabii ki.
0: Geçmişten gelen bir alışkanlığı oluyor. Daha evvel çalıştığı ailelerden gelen
1: bir alışkanlığı. Bir tane dadı görüşmesi yaptık. Çok uzun zaman bir dadımız vardı bizde. Hatta bugünkü problemden sonra kendisi geri gelecek herhalde. Sonra bir daha dedim ki Asya'da çok büyük bir travma olacak dedim aslında. Ne yapacağız acaba? Kadın geldi görüşmede, Asya böyle yaptı. Bak kitabım. Yatağım, oyuncağım, burada elbiseler, ben beni ezberlemiş artık, kendini tanıtıyor Asya evde. Kitabım, oyuncağım, elbiseler falan. İnanamadım yani, çok güldük tabii. 2 yaşında yani çocuk.
0: Sen bir yerde demişsin ya, 20'lerindeyken hani hep böyle aslında büyük ruhluydum. Onu ben ez cümle şey yapıyorum şu anda, tercüme ediyorum, mealini söylüyorum. Hep böyle hani o zaman da böyle konuşan işte şey büyük büyük konuşan algılanıldığı için hep 40'larıma gelmeyi bekledim.
1: Evet.
0: O kadar hani o yaşlarda onu merak ettim ben, onu okurken. İnsanın içine sığamaması yani, öyle bir his geldi bana, çünkü bende de vardı o çocukken. Çocukluk bence nefret bir şeydir de. Hani...
1: İnsan. Nihan Kaya değil mi? İyi aile yoktur. İyice, aynen öyle.
0: Yani içine sığamazsın evet. Ya. Yani bir şey vardır içinde. Bulunduğun yer. Ne kötüdür ya o içine sığamama hali.
1: İnanılmaz.
0: Geldin oradasın şu anda, onu söylemek için.
1: Bazen böyle kurdum. Şey yapıyordum 20'li yaşlarımda. Ya, tabii ki her şey doğru değildi söylediğimiz yani. Doğruluğu çok sorgulanmamış cümleleri de cesurca söyleyebildiğin yaşlar ya 20'ler. Sahada öğrenirsin çünkü. Hayır bu öyle değil der biri falan. Belki 50 yaşında dönüp dersin ki aslında öyleymiş. Adam anlamamış. Hayat böyle bir döngü zaten. Ama şey derdim yani. Şu anda ben bu fikrimi söylesem muhtemelen sen bir sus diyecekler. Oradan başka 45-50 yaşında biri benim ağzımda çiğneyip yuttuğum lafı söylediğinde evet aynen falan deniliyor. Sonra bir sonraki atakta bir daha deniyorum. Böyle farkındalıkla yapıyorum bunu yani. Ya bir aile ortamında, bir sohbet ortamında falan, büyüklerimizle ya da hocalarla beraberken falan. Söylüyorum, ya öyle değil o iş işte, sizin bildiğiniz gibi değil falan. Sonra bir gün arkadaşıma dedim ki 26-27 yaşında, ya dedim hani gençlere bırakın var ya bizde, gençlere bırakın, gençler konuşsun artık falan. Her ülkede, dünyanın her yerinde yani gençlere söz hakkı verin, gençlere. Gençler bizim öncülerimizdir, gençler önde gidiyor. Dedim ki gençlere hiç söz hakkı falan verilmiyor. Yani toplumda bu yok zaten. Yani bunu siyasi anlamda hani politize ediyorsunuz bu cümleyi de, siz toplumda bunu yapmıyorsunuz ki. Sen bir sus şimdi, sen hiç. Bizde şey vardı ya, 86 doğumluyum ben. Sen görmedin 80'leri, bilmiyorsun. Sen 80'leri, biz böyle bir... Bir yargılanırdık yani, bilirsin bunu, öyle bir şey var yani. Herkes kendi yakınındaki böyle siyasi dönemi falan. Sen şimdi bilmiyorsun, sus sen falan. Allah Allah, onu bilsem de bilmesem de bir fikrim var, bir hissiyatım var. Burada bir söz almak istiyorum yani. Ama sonra bir sustum, bir rahatladım. Hiç konuşulan yerden gitme. Sanırım yalnızlıkla böyle barışıklığım o sıra başladı benim. Aman dedim, mis gibi Gonca var ya içeride, ben ne yapıyorum, ne uğraşacağım söz hakkı almaya. Kendimden söz izni alırım. Kendime söz izni veririm. Mis gibi de sohbet ederim yani, ne yapayım.
0: Aynada mı durduk yere mi, duvara mı?
1: Artık yani kuantum seviyede ben hani söylüyorum. Aynen öyle, hiç aynaya ihtiyacım yok yani. Hani fiziksel bir beklenti değil kendimden. Kendimi bir yerde bulmama gerek yok. Buradayım yani. O sesi duymaya başlıyorsun zaten.
0: Ya ne kadar değerli bir şey söyledin. Yalnızlıkla da barışıklığım o zamanlar başladı diye. Sonra barışıyor ya insan yalnızlığıyla. Kendini de kabul etmeye başlıyor.
1: Küsmüyor yani. Ki aslında yalnızlığı anlamaya başlıyor.
0: Ya da
1: yani.
0: Evet ya, yani bununla da hani.
1: Yalnızlık o kadar fazla, yalnız bırakılmak, çocuklukta beni yalnız bırakma, annem evden gitti kaçta gelecekle kodlanmış bir şey haline geliyor ki. Sonra onu besleyecek bir şey mi bulamıyoruz, ne yapıyoruz bilmiyorum yani. Şimdilerde araştırdığım şeyler bu yani, yalnızlık. Öğretilse nasıl öğretilir, ne olduğu. Evet yani bir hissiyat geliyor ya, beni bırakma. Yani biri gittikten sonraki ben diye kodlanıyor yalnızlık. Dolayısıyla kalan için yani kalmadığını nasıl anlatabiliriz? gibi ileride Asya'nın ihtiyacı olacağı bir şey. Sorsa nasıl anlatırım gibi sağlamalarım oluyor kafamda. Ben yalnızlığımı yalnız kalmayan, yani yalnız kalmadan

0: baktım yahu yok öyle bir şeyle idrak ettim. Ve gerçekten öyle oldu yani. Yoksa ben hep böyle yalnızım ya. Ben yalnızım. Bohem bir kelimeydi benim için. Hı hı. Şimdi çok cool. Oo, şu yaşımda yani ne kadar önemli bir şey gibi oldum. Yani o da önemli bir şey. Çok önemli bir şey. Yalnızız zaten.
1: O tenhalaşmak da iyi geliyor ya bunu kabul ettikten
0: sonra. Tabii ki canım.
1: Zırt pırt günde 8 kere aradın anneni belki bir kere arıyorsun. Anne örneği değil yani ya da arkadaşını.
0: Yani anne de olabilir ha, evet yani bir bir alan kendine bir alan yaratmak bence iyi oluyor yani. Hmm. İhtiyacın olduğunda telefonunu açabilecek biri olduğunu bildikten sonra gerçekten kimsenin telefonunu açmayacağı biri değilsen hani biri açacak o telefonu ihtiyacın olduğunda o tenhalık güzel bence. Yani o bir boş alan hani Peter Broome dediği gibi yani o boş alana koymak ve orada kendi oyununu yaratmak çok güzel bir şey. Kendi dünyanı yaratmak. Oyun deyince spesifik anlamda biraz otoriter oldu ama kendi alanında sevdiğin şeyleri koyarak bugün de böyle demek bugün, iyi bir şey.
1: Yani onu koymak şu anki hayat için demiyorum. 5 yıl öncesi için diyorum bak bunu. 3 yıl öncesi için söylüyorum senin ya da işte yani benim neyse. Hı hı. Şimdi sen bununla barıştığın zaman işte onu fark ettiğinde ve çok hoşuna gitmeye başladığında sonra yaptığın bütün seçimler yani bu çocuk, evlilik adına her ne dersen de aile kurmak de ya da hayvanları katmak hayatına de onlar çok kendi iradenle verilmiş seçimler oluyor ya hiçbir korku olmadan. Sen zaten onları tamamlanmışsın, tabii onları ki kabul etmiştin. Bu da çok ne bileyim hayranlık uyandırıcı bir şey oluyor. Karşındaki insan için de öyle. Hı hı. Kendi iradenle seçtiğin bir yaşam, ihtiyacın olduğunu düşündüğün için değil.
0: 30'lu yaşlardan sonra yani 32'den sonra gerçekten fiziksel ve ruhsal anlamda yetişkin hissetmeye başladığında bir yetişkinlik ergenliği oluyor ya. Yetişkinliğin sınavı oluyor. Hı-hı. Yaşlı mıyım şimdi, yaşlanıyor muyum, 40'a da ne kaldı falan. Çünkü öğretilmişliklerin içinden geldiğin için illaki aklının bir köşesinde bir şey oluyor. Kötü bir kelime değil yani kompleks demem. Hı-hı. Zaman zaman bende de olan bir şey. O bir farkındalık yani. Ben şimdi bundan niye rahatsızlık duydum yani 50 yaş duydum. Yani niye rahatsızlık duydum gibi o önemli bir yolculuk. Ama her şey çok farklı oluyor 30'lardan sonra. Yani 20 yaşları da ben eskiden böyle düşünüyordum. Diyemiyorum mesela 20'li yaşlarıma. Ay ne çok şey beklenmiş diyorum ya 20'li yaşlarda birinden. Hani kale dahi alma anlamında söylemiyorum bunu. Yani 20'li yaşlarımdan hani eskiden röportaj yapardım 35 yaşında mesela 32-33 yaşında. 20'li yaşlarınızdaki Gonca'ya ne söylemek istersin? Şimdi 20'li yaşlarınızdaki böyle demiştiniz. Hala öyle mi düşünüyorsunuz? Ya hala öyle düşünmem hayatın devinimi için o kadar zor bir şey ki. Az önce konuştuğumuz konu gibi yani duvar olmak ve Sokrat olmak gibi bir şey yani bu anladın mı? Hala aynı şeyi düşünebilecek stabilde. Neler hayatımda çok az şey kaldı. Yani annemi babamı vesaire geçmişten bugüne gelen ve asla bağımın kopmayacağını bildiğim insanların ne kadar reddetsen de aradaki bağın o güçlü sevgi bağının asla ölmeyeceğini bildiğin şeyler var mı?
2: Hayatta gençlere bir şey söyleyeyim. Tamamen kendi gençliğimle ilgili konuşuyorum. 20'leri çöpe at. Çöp yani.
1: Çöp. Peki Gonca bütün bunlar olurken klasik sanat anlayışından çıkıyor musun? Yani oyunculukta da ne bileyim bu teknolojik gelişimler, yapay zekası, şusu busu. Oraları bir yerinden giriyor musun yoksa?
0: Bir yerinden yani. Çok kafam almıyor yani. Bazen ön yargı bazen de çok idrak edemiyorum bu kadar hızlı. Her şey çok fazla hızlı oluyor ya. Yani elimdeki telefonda yorulduğum alanlar var artık. Aa böyle bir özellik mi varmış falan. Aa, yok ya öğrenmeyeyim orayı. Sen yapsana falan. Hani tamam artık beynim yoruldu.
1: Sen yapsana yaşına mı geldin? O sen yapsana yaşı var. Telefonunu bir başla sen bir yapsana.
0: Şu başladı böyle ufak ufak.
1: Gerçekten aa,
0: gör
1: mi?
0: Böyle bir ufak
1: şöyle
0: ufak.
1: Şöyle mi?
0: Şöyle bir. Hayır okuyabiliyorum. Rahatsız oluyorum. E tamam başlamış işte ha, yani. Rahatsız oluyorum yani şöyle. Ya her anlamda mesafe giriyor hayatına bence öyle diyelim yani şimdi gözümün numarasına suç atmayayım yani her anlamda bir mesafe yani her zaman şöyle bir
1: iyidir yani. İyidir
0: of, mükemmel şu kadar alan benim yani düşünsene şurası benim yani
1: orayı koruyarak
0: her zaman orayı korumak lazım.

0: bence ya. Çok kıymetli bir şey. Orayı feda etmeye çok yani arzularımız, isteklerimiz, hayallerimiz, hedeflerimiz, paylaşma isteğimiz, paylaşmadan anladığımız şey bizim dinamiklerimizle, yaşımızın getirdiği enerjiyle aynı şey değil. O alan hep olmalı. Yani hı hı. Hep senin bir şey olmalı. Kimileri aura der, işte ben mesafe derim, hı hı, vesaire derim. Yani bir alan.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
2: Öncelikli yayın.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
0: Ne soracağım? Şimdi bu sana o röportajlarda 20'lerinize bir şey söyleseniz Gonca Hanım sorusu değil. Ama
10: hadi.
0: Şöyle bir şey, hafıza olduğu için bu yıl ve şurada da bir hafıza duvarımız var. Soru şu Gonca, hatırlayabildiğin ilk kaldığın yaş, kaldığın yıl. Yani şöyle bir yerde takılı kalır ya insan. Çözmeye de çalışırsın ama bir olaydır o. Bu travmadır, iyi bir şey de olabilir. Bir yerde kalırsın. Öyle bir yaşın var mı?
10: Oh, hayatımda ilk defa biri bana böyle bir soru sordu. O yüzden bir sessizliğe bürüdüm. Öyle bir yaşın var mı? Bu soru beni niye dramatikleştirdi? Aslında güzel bir soru. Niye böyle hüzünlendim? Bilmiyorum ama takılı kaldığım bir yaş yok. Taksam çok takarım. Yani takılacak çok yaş var. Ama herhalde 25.
0: Neden 25? Yani neden?
10: Zordu. Zor bir yıldı. Hmm.
0: Genelde insanlar bu soruyu sorduğunda zoru hatırlıyorlar. Aslında bu mesela kendini gerçekleştirdiğini hissettiğin bir yaş da olabilir. Dünyaya açılıp hey ben buradayım dediğin bir yaş da olabilir ama genelde ilk akla, hepimizin aklına o geldi, hepimize bu soruyu kendimize de sorduk, evet, onu. O zaman bunu o yaşa sadece, bugünkü Gonca, yani şu Gonca, 25'indeki Gonca'yı, o günkü Gonca'yı, o yaştaki Gonca'yı, o yaşadığı şeyi bir tek bir kelime söylese ne derdin?
10: Geçecek. Hmm. Öyle derdim.
0: O zaman ben bunu bir yazmanı rica edeceğim. İsim ve soyadıyla beraber. Tabii. Sadece arkaya yapıştırmak için.
10: İlk adımla yazdım. Eşim soyadını aldığım için onu da yazdım.
0: Ay öyle Allah, dört kelime.
10: Evet,
0: Nazlı
10: gerçekten.
0: Nazlı Gonca Vuslateri Eren.
10: Yaşar.
0: Ne?
10: Ay şu an eşim o kadar eğlenecek ki senin bu suratını görünce. Çünkü devamlı benim yazımla dalga
0: o
10: geçiyor.
0: Kadar o kadar kötü ya. Çok özür diliyorum soyadınızı yanlış okuduğum için ama. Vallahi de billahi de ben, sen bunu ne okursun?
10: Yaşar okur.
0: Yaşar. Sen de gör, sen de gör, sen de gör. Buraya mı gösteriyorum, bak bak. Bak.
10: Levent ne kadar mutlu olacak ve ne kadar gülecek bu programda.
0: Çok özür diliyorum Levent Bey, affedin beni.
10: O kadar
0: beni,
10: yüreğinden söyler ki bir yerde eşimin yazısı o kadar kötü ki. Falan.
0: O kadar kötü değil. Şimdi o kadar da haksızlık ettirmem. Gayet de güzel yazmış. Hepsini. Geri kalan hepsini çok iyi yazmış.
10: Şimdi Nazlı Gonca Vuslateri'yi bir 39 yıldır yazıyorum yani. 39 yıldır hayatımda kaç oluyor? İşte 30 yıldır yazıyorum yani.
0: Ama en güzel kelimen geçecek
10: burada. Bu arada yanlış hesaba bak. 7 yaşında mı 9 yaşında mı öğrendin okumayı?
0: Bu arada en güzel kelimen geçecek ama en iyi yazdığım burada. En temiz bak.
10: Bakayım.

0: Evet.
1: Evet. Geçecek, ne geçmiyor ki? Diye tabii klişeyi canım, bağlayan kalmasın. Televizyon
0: ama
1: sunucusu
0: vardır ya.
1: Ama çok
0: güzel bir klişe değil mi ya? Ne evet. geçmiyor ki? Yani geçiyor. Yani bir yaşta duyduğunda şey oluyorsun. Nasıl klişe. Bunu söyler ya? Hı. Nasıl geçer yani bunu? Nasıl bu kadar basitçe bunu söyleyebiliyor diye? Sonra onu rahatlatıcı bir şey olduğunu ben yıllar sonra anladım. Ay aslında güzel bir şey söylüyormuş ya geçecek derken. Niye bunu bu kadar direnmişim? Güzel bir şey yani geçecek şeyler.
1: Bir de salim kafayla kaldığında şu anda üzüldüğüm şeyi ben bir yıl sonra hatırlamayacağım hali var ya. Onu düşünebildiğin anda aslında çok
0: evet,
1: her
0: yani
1: şey çok basitleşiyor.
0: Herhangi bir zorluğu hatırladığında bile neler atlatmışım.
1: Bir şeye kızıyorsun
0: ya da
1: bugün.
0: Evet senin dediğin gibi yani zoru daha çok hatırlıyoruz ama iyi şeyleri hatırladığında keşke daha çok söylediğin gibi hatırlayabilsek. Çok önemli bir şeyle yüzleştim şu an. Çünkü onun da iyileştirici gücü çok acayip. Geçmişten gelen bir mutluluk olduğu zaman o da başka bir efekt yaratıyor bence.
1: Program bitti ama haddim olmayarak sana bir şey söylemek istiyorum. Sen kalbinden ve aklından geçen o duvara baktığın zaman bile düşündüğün her şeyi gerçekleştiren bir insansın. Sende böyle bir güç var. E bundan sonrası için de onların hepsi olacak teker teker. Şu ana kadar tamam. Bundan sonrası için de olacak. Göreceksin bunları. Yani o olacak. Senin böyle bir gücün var. Tertemiz bir kalple ve hesapsızca için dışın bir saklayacak hiçbir şey olmayan insanların şeffaflığı vardır ya hayata karşı.
0: Evet.
1: Onun kadar özgürleştirici hiçbir şey yok ya. O yüzden de her şey olacak.
0: Bir gün Meyra Hanım bana bir sinirlenmişti. Yalan Dünya'dan sonra mıydı, önce miydi bilmiyorum galiba. Ona gitmiştim Cihangir'de. Sen zaten dedi böyle eline dedi kalbini alıyorsun. Pazara çıkıyorsun dedi böyle. Elinde kalbin dedi geziyorsun. Biri çarpıyor, öteki bilmem ne oluyor dedi. Yere düşüyor falan filan. Kendimi korumayı öğrenmeye konusunda beni ilk sesli uyaran insandı. Yoksa bu kadar şeffaf olamazdım. Çünkü o kadar yıpranmış ve harabeye dönmüş olurdum ki şeffaflığı korumak için gerçekten hayatta beraber yürüyeceğin en önemli, en önemli parçalarına çok iyi sahip çıkman gerekiyor. Yani bu çok önemli bir şey. Çünkü bir şey ne kadar bir şiddete uğrarsa, bir şey ne kadar zarar görürse o kadar da o şeffaflık gitiyor. Gerçekten öyle oluyor. Çünkü insanların artık yüzüne baktığınızda şeffaflıkları anlamında sadece yaralarını ve garip garip dikiş izlerini görüyorsunuz yani. Dolayısıyla ben Hümeyra Hanım'a hep çok şey borçlu hissederim kendimi. Bana şeffaf olabilmek için kalbimi yerinden sökmeme ihtiyacım olmadığını öğretti. Onu koruyup kollayıp böyle bir şeffaflık bana bakılınca görülen bir şey olmalıydı. Ben kalbimi çok ikram eden biriydim. Yani çok ikram eden bir kızdım yani. Gerçekten bu kadar fedakarlık çok güzel bir şey ama fedai olmak değil ya mesele. 25 yaşlar benim onları çok ayırt etme ve çok önemli parçaların yerine oynatma zamanımdı. Ama çok mutlu olurum eğer söylediğim şeyi gerçekten evrende yaratabilme ve gerçekleştiğini görebilme gücümüz varsa.
1: Yapmışsın zaten.
0: Ve iyiyse de bunu görebiliyorsam gerçekten çok mutlu olurum herhalde. Yani çok iyi hissettim kendimi söylediğin şeyle.

0: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sundu.
1: Kamu spotu.
2: Adım Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: bu gece uyumadan önce elimi tutar mısınız?
1: LÖSEV
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bu aşk göstermelik alkışlardan daha beter. Olmadan çık bu yoldan, beni yak.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
0: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.